Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın istedim.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Kağıda duvara elim.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
3: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Sabahların Efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: günaydın, havasım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Günaydın. Umarım güzel bir güne başlamışsınızdır millet. Her gün böyle ortaya ümit verici bir anons yapıyorum, sonra da ekliyorum. Umarım haftanın kalanı da güzel geçer falan diyorum. Diyorum ama açık konuşacağım. An itibariyle pek hoş bir dünyada yaşamıyoruz. Yani bak, yurt dışında çok arkadaşım var. Hepsi depresyonda. Ve bu küresel depresyon salgınını anlamakta zorlanıyorum millet. Ya çünkü bu konuştuğum insanların yaşadığı ülkeler farklı farklı refah seviyesinde ülkeler. Ve yani demek ki mutluluk geçim gücünden ve paradan bağımsız mı çalışıyor diye sorguluyor insan tabii ister istemez. Şimdi benim ablam psikolog olduğu için ona sordum. Sence neden abla diye. Bana çocukluğumdan beri her bir şey sorduğumda verdiği cevabın aynısını verdi. Allah aşkına sabahların efendisi, boyundan büyük konulara girme. Ne olur. Zaten anlatsam da anlamayacaksın. Ama ben çözdüm. Ben biliyorum sebebini. Dünyayı mahvettik. Doğru mu millet? Doğru sabahların efendisi. Şimdi de Mars'a gidelim, Mars'a gidelim diye tutturduk mu? Tutturduk. Doğal olarak Mars'ta feci bir şekilde tırsarak o kadar geri çekildi ki. Bak, astrolojik olarak nevrimiz döndü millet. Nevrimiz döndü. Hayır, bir şey söyleyeceğim. 10 tane bilim insanını gelsin böyle. Yanlarına benim yorumu da koyun. Size yemin ediyorum bu teoriyi de bir astronom falan yazmış herhalde. Bir astrolog ya da bilim insanı yazmış dersiniz. Neden? Çünkü çok teknik düşünülmüş bir yalan söyledim millet. Çok feci. Pekala, güzel bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Benim adım Sabahların Efendisi. Bilen beni bilir zaten. Bilmeyenler de bugüne kadar ne kaybettiğini birazdan anlayacak zaten. Yaklaşık 3 saat boyunca burada olacağım. Sponsorum Mercedes Combos'la birlikte ilk saatin startını verdik ve günaydın mesajları bizim için çok değerli. Yes, her zaman söylüyorum. Yani biz de bir insanız arkadaşlar. Yani sizin gibi etten kemikten yapıldık. Ha, biraz çenemiz iyi. Evet, ağzımız iyi laf yapıyor. O yüzden de burada enerjide Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda sabahların efendisine her sabah denk geliyorsunuz. Ve bunun keyfini, tadını çıkartın. Günaydın mesajlarını da sakın unutmayın. Anlaştık mı? Haydi başladık millet.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Düştü.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npi kıbrıs

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Cana'da, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve ben de sabahların vazgeçilmez ismi, sabahların efendisi. Çok mersi. Her sabah beni dinlediğiniz için, her sabah Radyo Enerji'de kaldığınız için minnettarım millet. Yani iyi kimsiniz. Her zaman da öyle kalacaksınız. Bunu unutmayın. Ben aslında TC vatandaşıyım ama Kıbrıs kimliğimi çoktan aldım biliyorsunuz. Defalarca söyledim. Şimdi Bulgaristan vatandaşlığı için mücadele ediyorum arkadaşlar. Çünkü annemden dolayı bir soy bağım var. Tabii çeşit çeşit yolu var vatandaşlığa başvurmanın. Ben Bulgaristan'da bir avukatlık şirketiyle çalıştım arkadaşlar. Sıra dışı yetenekleri olan yabancı vatandaş gibi bir statüyle başvurabilir miyiz diye sordum avukata. Elbette dedi. Nesiniz dedi, 100 metre koşu şampiyonu, halter madalyalarınız falan var mı? Yok dedim, radyo komedyeniyim, olmuyor mu onunla? Şey yapmayalım dedi. Yani bu konuyu hiç açmadığınızı varsayıyorum. Annenizin soybağıyla ilerleyelim sabahların efendisi dedi. Şimdi bilmeyenleriniz çoğunluktadır. Soybağından Bulgaristan vatandaşlığa başvurduğunuz zaman bir noktada soya nereden bağlıysanız, yani benim durumumda annem oluyor, vatandaşlık şubesine gelip evet bu kişi benim oğlumdur diye ifade vermesi gerekiyor. Gelin görün ki benim annemle aram hiç iyi değil. Çok yordu. Çok yordu. Vallahi gelirim evladım ama bundan sonra haftada 3 defa o kaknem karınla beraber beni ziyarete geleceksin. Şimdi bakın, bir noktaya kadar fedakarlık yapabilirim. Yani haftada 3 kendim giderim. Ama bir de üstüne karımla gitmek ve her seferinde efsane bir laf sokuşturma savaşının ortasında kalmak olmaz. Yani içimden kendime dedim ki sabahların efendisi 20 sene bu ülkede yaşadın. Tavuğuna kış diyen mi oldu? Ha? Sınır dışı mı etmeye çalıştılar? Yok öyle bir şey. O zaman hadi git paşa paşa yaşamaya devam et ya. Allah Allah. Neyse kısa keseyim. Sigorta parasını ödedim, evini boyattım. Uzlaştık bir konuda. Ya bir ara mantıksız alternatifler üretmeye başladım çünkü. Şimdi bakın, ablam annemden soy bağı metoduyla Bulgaristan vatandaşı olmuştu. Acaba dedim, ben de ablamdan soy bağıyla. Ay sonra kendi garip fikrime uyandım çünkü. Yani olabilir mi ya? Ya bu şekilde mümkün değil. Ondan sonra benim soy bağımdan Avustralyalı akrabalarımı da alalım. Onların Çinli kuzenleri de gelsin mesela. Böyle bir sistem yok. Neyse işler tıkırında gitti arkadaşlar. Annem sağ olsun geçen aydı vatandaşlık şubesiyle beraber gittik. Bu benim oğlum dedi. Şimdi artık sonuca odaklıyım arkadaşlar. İşler tıkırında gitti yani. Tıpkı Kıbrıs'taki 21 yıllık radyo sunuculuğu kariyerimde olduğu gibi. Ya ne var? Ne? Ya yaşam koçları, gurular filan, kendine inan, kendine güven, kendini sev filan diyor. Ondan sonra ben 21 yıllık meslek hayatıma iltifatlar edince kötü adam ben mi oluyorum arkadaşlar? Ha? Neyse, Radyo Enerji burası millet, ayrılmayın. Keyifli bir program sizleri bekliyor. Nedense hafta sonuna doğru gittikçe programın keyfi birazcık daha artıyor, fark ettiniz değil mi? Ama sebebi belli. Hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz millet. O yüzden keyfimiz de gıcır gıcır. Bu arada günaydın mesajlarınız geliyor, efsanesiniz ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın. Ya da WhatsApp numaramız 0533-888-1010. WhatsApp numarasından bir günaydın mesajı alalım millet.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik. Bom.

Selam milletim. Canlı yayında Radyo Enerji'de şimdi sabahların efendisi var. Ben oluyorum o. Ya içiniz rahat olsun. Çok tecrübeli bir radyo sunucusuyum. Yani mağdur olma ihtimaliniz yok beni dinlerken. Yani hayatımın diğer tüm segmentlerinde adamı mağdur ederim. Ama bu farklı. Ha okey, bazen komik olmak için tepkisel konulara gidiyorum. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu yaşımda ne bir ceza, ne bir uyarı, ne bir konuştuklarına dikkat et ikazlı şirketlerden hiçbir şey olmadı. Yani bunun bir değeri olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Ha? Ancak şimdi anlatacaklarım. Ya yok. Dertsiz başıma dert mi alacağım bir de? Yani bazen dinleyicilerim neden siyasetle ilgili şaka yazmıyorsun, yapmıyorsun diye soruyor. Eminiz çok komik olurdu. Ben de hepsine aynı cevabı yazıyorum. Kime göre, neye göre komik? Hayır bakın, mesele yapabilip yapmama konusu değil. Becerim yeterli. Hayatım boyunca dramatik konuları komediye çevirebildim ben ya. Öyle bir yeteneğim var ama benim de yeteneğimin bir sınırı var. Yani bilemem yani benim, bakın benim her zaman amacım sizleri her gün, her saat karşı karşıya kaldığınız mevzulardan uzaklaştırıp farklı bir kafaya çekmek oldu amacım. Ama hayat pahalılığından bahsediyorsun sabahların efendisi, o da tatsız bir konu. Bak bir saniye orada durun. Ben bir yetişkinim, yani uzun zamandır yetişkinim. 20 yaşında bir oğlum var ve evliyim. Çektiğim maddi acılar başka mevzularla mukayese kabul etmez. Kusura bakmayın, dinleyeceksiniz bunu. Ya bak, çocukken fakirdik. 70'lerde büyüdüm ben. Yani mahalledeki herkes fakirdi zaten. Çocukken çok da anlamıyorsunuz. Yani standart bu, yaşam bu herhalde diye düşünüyorsunuz. Yani hayat neyse o. Sorumluluk yok, fatura ödemiyorsunuz, bilinç yok yani fazla fakirlikte. Yani çok az bir paramız vardı. Onu da babam bir kurabiye kutusunda saklıyordu. Siz hiç denk geldiniz mi bir zenginin evinde kurabiye kutusunda para sakladığını? Nasıl? İllegal olursa mı? Oha, babam kanunsuz biriydi. Fakir değil miydik biz ya? Ya şaka bir yana, zaten bir kurabiye kutusunda kaç para sığdırabilirsiniz ki? Değil mi? Yani paranın dağılımı konusunda biraz sıkıntı var millet. Mesela Jeff Bezos denen arkadaş var. Amerikanlı, böyle alışveriş sitesinin sahibi. Çok iyi takip ediyorsunuzdur mutlaka haberlerden. Şimdi bir noktada 200 milyar doları vardı. Yani şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Yani bak, bu dünyadaki herkese eşit bir şekilde 20'şer dolar verse 8 milyar insandan bahsediyoruz. Geriye hala 40 milyar dolar kalıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki ne yapayım abi ben 20 doları, kızı yemeğe bile götüremem falan gibi şeyler. Haklı olabilirsiniz ama dünyanın her yeri öyle değil ki. Yani bazı insanların hayatları kurtulabilir 20 dolara ya, yeri geldiğinde. Artı zaman değişti kanka. Yani beraber ödeyeceksiniz, unutmayın. Bak Jeff Bezos kıza da 20 dolar verdi. Değil mi? Yani yaklaşık 2000 liranız var. Yani 2 sandviç, 2 ayran, çıkar o paradan ya. Ya millet, bu bir hayat pahalılığı şakası değildi. Bu bir sakatat şakasıydı. Evet. Çünkü ben küçükken sakatat satın alınabilecek en ucuz şeydi. Yüzüne bile bakmazdı kimse. Annem bize sürekli yürek, böyle dalak, ciğer, ablamla ağzımız yüzümüz hep kan revan içinde dolaşırdı. Yani niye pişirmiyordu bilmiyorum onu da. Niye pişirmediğini bilmiyorum. Belki de bizi vahşi hayata hazırlamaya çalışıyordu. Çok emin değilim. Mesela dana dilini çok severim ben millet. Ya ne kadar pahalı biliyor musunuz? Yani burada çok denk gelmedim ama hele şeyi söylemek bile istemiyorum. Dil fümeyi. Belki de dünya üzerindeki en lezzetli ürünlerden bir tanesi. Ama senet imzalatıyorlar alırken artık. Ya bir de ilgimi çeken başka bir şey var. Bu dana dili. Mesela Türkiye'ye gittiğimde çok sık geziyorum şarküterileri. Bu dana dili bir markada kilosu 6000 lira mesela. Bir başka marka 3000 liraya satıyor kilosunu. Tabii insan ister istemez pahalı olanın geldiği dananın, ne bileyim, 4 lisan filan dil konuştuğunu düşünmeye başlıyor. Yani ama en sevdiğim şeylerden bir tanesi de dana dili. Bulursanız getirin bana. Pekala, devam edeceğiz millet. Radyo Enerji'den ayrılmayın. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Ve bilin, yepyeni saatte yanımda kim olacak? Bildiniz.
Evet, Ece Kanmaz'la Deşifre ikinci saatte başlayacak. Günün sorusu sosyal medyada paylaşıldı. Enerjinin hikayesinde paylaşıldı. Güzel de bir soru ve karşılığında süper bir hediye var. Instagram'a girin, orada bir kutucuk bıraktık. Onu tıklayın, cevabınızı verin ve sürpriz hediyeyi kazanma şansını yakalayın millet. Hadi bakalım.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Ev.com. Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya

0: Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bugün güne iyi bir programla başlangıç yaptık. Keyifli gidiyoruz ama birazdan çok daha keyifli bir şeyle karşınızda olacağız. Çünkü Deşifre birazdan başlayacak arkadaşlar. Sevgili Ece Kanmaz'la birlikte günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Enerjinin sayfasında güzel de bir soru paylaştık. Sorunun ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Çok da güzel bir hediye var. Onun da ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Birazdan Ece ile birlikte tüm detaylarla karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen radyosu. Müzik.

0: Günaydın, günaydın, günaydın Ece.
1: Günaydın, günaydın.
0: Bugün nasılsın? Ben dahil tüm Kuzey Kıbrıs bunu merak ediyor. Güne nasıl başladın? Enerjin nasıl? Keyfin nasıl?
1: Psikolojimi merak ediyor değil mi?
0: Evet, evet, tabii ki psikolojini merak ediyoruz. Nedir durum? Gayet iyiyiz. Son bilgileri senden alalım biz.
1: Ha? Gayet iyiyiz şu an.
0: Şu an iyiyiz.
1: İki dakika
0: ama
1: önce
0: yok. Ama sanki ofise girerken ben o yüzündeki memelesizliği...
1: Yani yaşadık onu.
0: Bir miktar sanki hissettim gibi. Ama sonrasında program başlayacağı anda böyle birazcık kendine geldin. Kendine. Enerjini topladın. Evet. Çünkü dinleyiciyle birlikte olacaksın. Olabildiğince en iyi yalanları söylemen lazım.
1: Kesinlikle. Ve bugün de konumuz bu zaten şu an.
0: Yine konumuz yalan. Vay süper. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Enerjide, Instagram'da, hikayede paylaştık. Güzel de bir soru. Az önce ben bunu söyledim. Sorunun ne olduğunu da söylemedim. Hediyenin ne olduğunu da söylemedim.
1: Neyi söyledin?
0: İşte öyle, ne yapayım, havadan sudan da.
1: Tane kaldı.
0: Onları sana bıraktım. Dedim ki Ece söyleyecek bunu.
1: Çok evet. Teşekkür ediyorum.
0: Hadi o zaman günün sorusunu alalım senden.
1: En böyle inandırıcı, en tuhaf, evet. En böyle fake kadın yalanlarından bahsediyoruz bugün. Yani en olmasına gerek yok. Kadın yalanları.
0: Yani var mı sizde öyle iyi yalanlar?
1: İstersen
0: hemen
1: dökmeyelim burada.
0: Yok, şimdi İfşa bekliyoruz alırım. Bakalım neler evet. Gelecek. Yani bugüne kadar duyduğunuz en garip, en ilginç, en inandırıcı olmayan, hatta inandırıcı olan da olabilir kadın yalanı.
1: Evet.
0: Yani burada genelde, erkekler mi devreye girecek şimdi?
1: Şimdi erkekler, kadınlar da devreye girecek tabii ama siz
0: kendi,
1: çok inanıyorsunuz.
0: Kendi yalanlarını ifşa edecek.
1: Yani siz inandığınız için yalan olduğunu anlamadınız hiçbirinin.
0: Saflığımızdır o bizim.
1: Evet.
0: Güzel kalbimizden
1: tabii,
0: kaynaklanıyor.
1: Tabii tabii tabii.
0: Tabii ki.
1: Ya da aman sorun çıkmasın.
0: Biz
1: hani geçeyim.
0: Erkekler sevdiğimiz insana sonuna kadar inanırız.
1: Biz inanmayız.
0: Biliyoruz onu. Net.
1: Bütün de konu bu zaten.
0: Evet evet. En ilginç kadın yalanı. En enteresan kadın yalanı.
1: Yani şimdi klişeler var.
0: Evet.
1: Hani 5 dakikaya hazırımlar.
0: Evet, 25 dakikaya çıkıyorumlar.
1: İşte 10 dakikaya oradayımlar
0: falan
1: filan. 50'si
0: sallasam 50'si.
1: O yalan değil yani.
0: Ama erkekler benimle... olmasa dünya ne kadar güzel bir yer olurdu.
1: Tabii tabii. Benimle doktorlar mühendisler istedi. O da anneannem benim. Anneanne yalanı oldu.
0: En çok söylenen yalanlardan biri de bence şey. Ben hiç kıskanç biri değilim. Hiç kıskanç değilim ben. Vallahi ya
1: şey
0: kadınlar,
1: var.
0: Ne var?
1: İş için konuşuyoruz sadece.
0: Yani.
1: Hani karşı cins.
0: Tamam.
1: Hani iş için konuşuyoruz. Onu çok duydum ben etrafımda.
0: Bir flört var ama yakalandığında iş ya iş.
1: Evet iş. Hmm. Yani flört de etsek o sonucunda iş var yani. Biz bir şey biliyoruz ki.
0: İşi kapmak için mi flört ediyoruz diyorsun?
1: Belki de evet.
0: Allah Allah. enteresan kadın yalanları. Bekliyoruz. Instagram'da paylaştık. Var mı?
1: Hemen bir cevap geldi.
0: Hadi bakalım. Söyle bakayım.
1: Instagram'da bu arada lafını böldüm. Instagram hikayelerimizde paylaştık biz bu soruyu.
0: Tamam.
1: Enerji 931.
0: Şimdi ama şey var onu da söyleyeyim ben. Dün bir dinleyicimiz yazmış. Enerji Play'de sıkıntı yok ama bizim Instagram hikayelerinde tıkladığın zaman başka bir boyuta gönderiyormuş.
1: Şu neden biliyor musun?
0: Bilmiyorum işte soruyorum.
1: Bahsedeyim hemen ondan.
0: Tamam.
1: Biz şimdi 4 hesapta o story'yi alıntılayıp paylaşıyoruz ya.
0: Evet.
1: Asıl hesap enerji 931. Biz tamam. Oradan çıkıyoruz. Oradan cevaplayabilirsiniz.
0: Ha.
1: Diğerleri çünkü
0: bizimki
1: bastığında...
0: Bizimki yaptığımız reklam.
1: Evet biz bastığında bizde ben de gördü sen de gördü diyelim.
0: Tamam.
1: Bastığında enerjinin sayfasına yönlendiriyor aslında.
0: Ha oraya yönlendiriyor. Oradan tekrar hikayeye tıklamaları gerekiyor değil mi? Yani direkt enerjinin evet. Ana sayfasına gönderiyor.
1: Evet.
0: Oradan tekrar enerjinin hikaye bölümüne tıklayıp oradan cevaplamanız gerekiyor.
1: Evet.
0: İşiniz biraz uzun. O yüzden direkt enerji sayfasına girerseniz daha kolay. Ya da yani. WhatsApp'tan ulaşabilirler.
1: O da olur.
0: 0533-888-1010 WhatsApp numaramız. Oradan da yazabilirsiniz. Yalanı merak ediyorum ben. Sen oğlayarak başladın konuya.
1: Neslihan yazmış enerji sayfasından.
0: Evet.
1: Regle oldum. Bunu çok sık kullanıyoruz.
0: Neden kullanıyorsunuz peki?
1: Söyleyeyim hemen.
0: Tabii ki söyle.
1: Yani şimdi sen dedin ya bana bugün sinirlisin, öfkelisin. Hı hı, hı. Ben direkt renkliyim abi. Sana ne? Diyebilirdim.
0: Bu kadar mı yani?
1: Bu kadar. Bu bir bahane.
0: Yani biz erkekler bunu kabul etmek zorundayız, öyle mi?
1: Tabii ki. Buna saygı duymak zorundasınız.
0: Allah Allah.
1: Bir, iki, başka durumlarda da kaçış için kullanıyoruz. Hani.
0: Durumlar.
1: Biraz da öyle.
0: Anladım,
1: bir durum var.
0: Enteresan.
1: İstemediğimiz
0: bir
1: birine karşı.
0: Bir yorumda şey, kimden bakalım bu isim? Şöyle tıklayalım profiline, belki orada yazar. Hande. Evet, Hande ne demiş? Benim hormonlar yüzünden baş ağrım var. Bulaşı sen yıkar mısın? Yok
1: mükemmel,
0: artık.
1: Mükemmel. Mükemmel.
0: Yok artık.
1: Nereden nereye?
0: Nereden nereye?
1: Çok iyi.
0: Vay, başım ağrıyor demiş.
1: Başım ağrıyor.
0: Güzel adamlardan bir tanesi. Başka. Var mı başka?
1: Senin böyle duyup da inanamadığın, hani böyle çok fake gelen kulağa bir yalan var mı?
0: Klasiklerden çok duyuyorum ya. Eşimden de duyuyorum. Başım ağrıyor diyor.
1: Ya da böyle bir çalışan, bir iş arkadaşın, ben.
0: Ya senden yalan duymadım. Duymadım. Sen söylüyorsan da gerçekten çok iyi olmalısın diye düşünüyorum. Eşimden duyduğum, dediğim gibi, başım ağrıyor. Yemek yapmadım bu yüzden.
1: Yani.
0: Onun dışında işte başım ağrıyor bilimum aktivitelere karşı. Ne?
1: Doğru, tamam. Bir şey demedik yani.
0: Ama gerçekten başı ağrıyor mu ağrımıyor mu ondan net emin olamıyorum. Yani bu konuda gerçekten profesyonelsiniz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, yani o anlarda kıvırma cümlelerinde inanılmaz iyisiniz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Bir... Ne demek? Şarjım bitiyor, sonra konuşuruz.
1: Tabii.
0: Bu da güzel bir yalan. Ama bunu erkekler de kullanıyor.
1: Erkekler daha çok kullanıyor ya.
0: Diyorsun.
1: Ne hikmetse dışarı çıkınca o şarj bitiyor yani.
0: Üf ne ya. Bakalım başka yorumlar var mı? Bence en büyük yalan sevdiğimiz çok tipsiz bile demiş. Benim aşkım en yakışıklı erkek. Sen en yakışıklısın.
1: Sevmen dedim gözüküyor.
0: Ama o, şimdi gönül kalbi giriyor, gönül gözü giriyor o durumda. Yani ne olursa olsun o. Senin
1: tabii
0: için en yakışıklı.
1: Görmüyorsun.
0: Tabii görmüyorsun yani, çünkü başka yerden kapatıyor muhtemelen. Demek ki o yüzden çok yakışıklı. Bakalım başka. Eskiden kadınların erkeklerden üstün olduğuna inanacak duruma gelmiştim neredeyse, ama şimdi ne kadar yanılmışım diye düşünüyorum. Kadınların çoğu melek yüzlü şeytanlar gibi gelmeye başladı. Kadınların adam gibi adam sevmemesinin nedeni de doğalarında samimiyetsiz olduğundan kendileri gibi omurgasız insan arayışına bağlıyorum. Ne
1: Haydi,
0: demiş bu ya?
1: Pardon da yani.
0: Oha.
1: Sen bir kadında can... Bir dakika,
0: oha.
1: Bir dakika.
0: Ne?
1: Bir dakika, sinirlendim.
0: Şu fark ettik hepimiz.
1: Beyefendi, hanımefendi. Bir kadında canınız
0: Alo.
1: Yandı diye...
0: Hepsini aynı kazana bütün, koymayın diyorsun.
1: Evet, yani biz de aynı şekilde bütün erkekler şerefsizdir falan diyoruz da öyle, ama hani hepsine de yıkmamak lazım yani. İyiler de var arada.
0: Yok, bence de doğru söylüyorsun. Herkese aynı kaba sığdırmamak lazım.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Yaşadığın bir tatsız deneyimden dolayı herkesi aynı kabın içine sıkıştırırsan zararlı sen çıkarsın zaten. O
1: Tabii.
0: Net. Bir yorum daha kimden gelmiş, ona bakalım. Yine Hande tekrar yazmış. Benim bu hormonlar yüzünden demişti ya, bulaşıkları yıkar mısın? Demiş ki denizde oluyor bu. Aşkım benim, bünyem zayıf, şimdi ben oraya gidersem başıma güneş geçer, hastanelik oluruz. Sen bir gidip alabilir misin? Benim çok yalanım var diyor. Hepsini açık etmeyeyim diyor.
1: E tabii şimdi.
0: Hande valla süpermiş ya. Yani herkeste çok yalan var.
1: Var.
0: Ama kadınlar daha çok kaytarmak için sanki.
1: İş yaptırmak için, evet.
0: Evet.
1: Hani su getir.
0: Ama zaten biz erkeklerin böyle bir şeyi yok ki. Söylediğiniz anda yaparız biz ya. Biz çok iyi kalpli insanlarız.
1: Ama sizin de bahaneleriniz oluyor işte hani. Yani o yüzden ya, bahane bulmamanız için.
0: Aslında yalan. Bizim bahanemiz değil. Bahane değil o. Bahane değil.
1: Ne
0: gerçek.
1: Peki?
0: Gerçek.
1: Bu benim işim değil dedin mesela.
0: Gerçek.
1: İşin abi. Yapacaksın.
0: Yok, tüm erkekler tüm kadınlara yardımcı olur. Bak bu evet. Konuda hepimiz aynıyız.
1: Yo, var.
0: Kesinlikle evet. Yani hem iyi kalpliyiz hem de başımız ağrımasını istiyoruz.
1: Tabii.
0: O yüzden de.
1: Biz de nazlanınca size kıramadığınız için genelde böyle tatlı tatlı yalanlar yani.
0: Evet bak Güno demiş. Kim demiş sence?
1: Annem.
0: Yo.
1: Beste.
0: Yes. Kadın yalan diyor. Giyecek hiçbir şeyim yok. Dolap açıldığında kıyafetler üstüne çöküyor demiş. Vallahi bak bu doğru.
1: Ya.
0: Ben eşimde de yaşıyorum. Giyecek yok. Hiçbir şey bulamıyor bazen. Yani o kadar kıyafetin içinde bunu bulamaması. Ama insanlarda genelde oluyor. Bazen bana da oluyor. Mesela giyecek bir şey arayacağım. Hiçbir şeye yakıştıramıyorum. Yani aslında ben üstüme ne giysem yakışıyor. O ayrı da. Ama işte o psikolojiye erkekler de yaşıyor o psikolojiyi. Kadınlar da yaşıyor. Ama kadınlar daha fazla.
1: Evet, biz bulamıyoruz.
0: Ve işin enteresan tarafı şey, mesela o psikolojiye giriyorsun, giyecek kıyafet bulamıyorsun falan filan var ya.
1: Hı
0: hı. Vah o erkeklerin vay haline, yanındaysa eğer bak. Bak
1: en yani, güzel tartışma ama.
0: Evet ya,
1: nerelere
0: gerçekten
1: gidiyor o tartışma.
0: Ne kadar seviyorsunuz tartışmayı of. Ya. Gerçekten yani her şeyden tartışabiliyorsunuz yani. Yani yeter ki tartışmak isteyin.
1: Anlamıyorsunuz çünkü. Anlatmamız lazım bir şekilde.
0: Kavga edelim.
1: Bir yerden başlaması lazım.
0: Evet, ben eşim benimle kavga ettiği zaman bazen bağırıyor falan bana, tamam mı?
1: Sen şey kulaklarını çekip la la la la.
0: Ay gülüyorum ben ya, çok komik geliyor bana. Gerçekten çok komik geliyor.
1: Daha sinir bozucu olduğunu biliyorsun.
0: Evet,
1: asla durulmadığını biliyorsun.
0: Tutamıyorum ki kendimi. Gül gül ne yapıyorsun diyorum. Terlik falan fırlatıyor bazen. Ya vallahi annemde de çok yaşadım ben onu. Annem beni küçükken döverdi. Tamam mı? Ya o zamanlar öyleydi. Biz öyle yetiştik. Anne baba dayağıyla büyüdük. Sevmiyor muyuz annemizi babamızı? Çok seviyoruz.
1: Tabii
0: ki. Yani demek ki o dönemin şeyi oymuş. Sistemi oymuş. Annem beni döverdi. Hıncını alamaz, ısırırdı ya. Bak samimi söylüyorum. Geçenlerde bunu bir televizyon programında sundum. Anlattım ama konu bambaşkaydı. Dedim ki yani çocukları yetiştirme şekline geliyor. Çünkü bu dönemde anneler özellikle çocuklarına çok hassas yaklaşıyorlar. Bizim zamanımızda böyle değildi. İşte annem beni döverdi, incin alamaz, ısırdı falan dedim. Yayından çıktım. Annem aradı. Sen benim için ne biçim konuşuyorsun? Kardeşimi aramış. Demiş ki Kerem demiş benim için saçma sapan şeyler söylüyor. Artık onunla konuşmayacağız.
1: Ya.
0: Vallahi öyle ama yalan yok, gerçekten öyleydi. Dönem oydu çünkü o dönem. Tabii. Öyle yaşayanlar bilir zaten.
1: Ama sinirli birine gülme.
0: Ya ama yapı itibariyle dayanamıyorum. Çok komik ya. Hayatımda görmediğim bir yüz şekliyle karşılaşıyorum. Ne yapıyorsun diyorum. Bakalım bir yorum daha var. Şu cevabı vermek isterim demiş. İbrahim Alem demiş ki en son 5 Ağustos'ta konuşmuşuz. İbrahim asker aynı zamanda İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam. Demiş ki işte yoğunum diye cevap veremiyorum falan, sana demiş ki sana meşgul olan başkasına saatlerce müsait oluyor. İteni sevip seveni iterler demiş.
1: Doğru.
0: Aslında bunun biraz daha abiyane şekli var ama güzel değiştirmiş. Vallahi İbrahim. Başka var mı yorum? Buraya geliyor çünkü durmadan.
1: Şimdi bakıyorum, kontrol ediyorum.
0: Bak
1: enerji
0: bakalım.
1: 931 hesabımızdan. Evet.
0: Bak. Önce ben bir şey söylemem lazım. Çok önemli bir şey. Demiş ki dur kim? İsmini söyleyelim artık, bazılarının isimlerini ezberlememiz lazım. Ahmet. Günaydın Ahmet öncelikle. Demiş ki kadının biri yalan makinesine bağlandı. Makine bile her söylediğine inanmaya başladı. Biz neden inanmayalım abi demiş. Kadınların doğruları vardır, asla yalanları olmaz. Bunu kimseye inandıramazsın demiş.
1: Bak, ya.
0: Çözmüş adam. Çözmüş. Yani.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Makineyi bile kandırıyorsun. Sende bir yorum var, onu alalım.
1: Can yazmış.
0: Ne demiş?
1: Günaydın öncelikle Can'a da.
0: Günaydın. Söyleyecek mi?
1: Söylüyorum.
0: Haydi lütfen bekliyoruz, tamam. Merakla. Can ne demiş acaba?
1: Can demiş ki aşkım ilk defa sen oldun ve seni çok seviyorum.
0: Ya inanmıyorum ya. İlkimsin.
1: Ama
0: de,
1: şu.
0: Süper beğendim bunu ha Can. Süper, doğru bir yalan olmuş.
1: Bir de bartender'ımız var, Oğuzhan Kaya.
0: Ne demiş?
1: Cevap.
0: Yine var. Sana bundan sonra değerli diyeceğim ben. Söyle bakayım, cevap ne?
1: Çok iyiydin. Bu arada mesai arkadaşım sevgili Ece'ye selamlar, günaydın.
0: Kim? Kim? Kim?
1: Selamlar.
0: Kim?
1: Oğuz bizim Raya'dan.
0: Beraber çaldığınız bir arkadaş mı?
1: Yok, barda duran.
0: Bar bölümündeki.
1: Bar bölümünde. Neydi, çok ismi? Güzel.
0: Oğuz.
1: Oğuzhan.
0: Oğuzhan. Süper. Selam Oğuzhan. Günaydın.
1: Teşekkür
0: güzel
1: ediyoruz.
0: De yorum geldi. Beğendik.
1: Gerçekten yorum çok iyiydi.
0: Evet.
1: Yani ben bana bir kalma geldi.
0: İlkimsin.
1: Çok iyiydin.
0: İlkimsin. Tamam, pekala. Tabii bu arada cevap veriyorsunuz. Günün hediyesi ne, onu da söyleyelim arkadaşlar. Yine Concord Tower Otel'den, Fornesett Restoran'dan muhteşem bir yemek. Eğer bu yemeği kazanma şansını yakalamak istiyorsanız yapmanız gerekenler belli. Günün sorusunu Enerji'nin Instagram sayfasında, hikayesinde paylaştık. Dedik ki en garip, en ilginç ve en inandırıcı kadın yalanları. Yorum bırakmanız gerekiyor. İsterseniz WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533 888 10 10. Görüyorum yani, birini bir taglıyorsun ama bir şeyler yapıyorsun. 0533 888 10 10 WhatsApp hattından da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Fornesett Restoran'dan muhteşem bir yemek için. Bizimle misin Ece?
1: Buradayım.
0: Şimdi... Görüyorum da bizimle değilsin. Heh,
1: cevapları yazanların profillerine bak.
0: Stalkluyorum.
1: Süper.
0: Tamam o zaman bir müzik dinleyelim daha sonra. Ha? Ne dersin?
1: Çok
0: olur
1: iyi
0: mu?
1: Olur.
0: Tamam o zaman. Az sonra tekrar burada olacağız millet. Ayrılmayın, burası Enerji. Yanıyor.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın. Bayık, always be with you.

0: kaşık bıçak takımları, porselen yemek ve kahvaltı takımları, kahve fincanları ve kupalarda etiket fiyatlarına ek. Kasada ekstra net %30 indirim. Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın millet, günaydınlar Şahinada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki ikinci saatin en sevilen bölümü Deşifre. Sevgili Ece, var mı?
4: Günaydın.
3: Oh.
4: Olmaz mı?
3: Evet, soruyu önce istersen tabii. Bir kez daha hatırlat.
4: Kadın yalanlarından bahsediyoruz. En evet. Tuhaf, en inandırıcı, en inandırmayıcı işte böyle.
3: En kandırıcı.
4: Tabii, en tuhaf böyle bütün... Yalanları bekliyoruz, kadın yalanları. Zeynep yazmış Enerji 931'in hikayesine. O benim kardeşim gibi demiş. Onu çok evet. Sık kullanıyoruz.
3: Evet, o çok zor bir şeydir
4: çünkü,
3: ama.
4: Çünkü yani birini hayatımızdan çıkarmak çok zor, biliyor musunuz? Yani böyle ayıp olur, böyle ezilip üzülme
3: falan.
4: Aynen. Biz öyle düşünüyoruz. Yani yedekte tutma değil de hani.
3: Ne? Yedekte tutma.
4: Hani karşıdaki üzülür, silmeyeyim falan.
3: Ha.
4: Ya.
3: Çok iyi kalplisiniz gerçekten.
4: Çok.
3: Süper. Benim kardeşim gibi.
4: Tabii, benim kardeşim gibi. Mustafa da aşkım bir ekmek alıp çıkacağım dedikten sonra 5000 liralık olmak hep inanıyorum.
3: Evet, güzel, alışverişte çok yaşanıyor bu. Güzel, bunu da beğendim. En enteresan kadın yalanı. Bir tanesi demiş ki, en tuhaf kadın yalanı, giyecek hiçbir şeyim yok. Olur da herhalde demiş. Kim demiş, ona da bakalım. İsmini de bir profiline tıklayalım. Berkem. Berkem bizim hediye verdiğimiz bir üyeydi değil mi?
4: Evet.
3: Spor salonu üyeliği vermiştik.
4: Spor salonu üyeliği vermiştik.
3: Bir aylık, evet, VIP Sports Club'tan. Geldi mi acaba, kayıt yaptırdı mı ya, çok merak ediyorum. Şimdi duyuyordur, o bizi yazar zaten.
4: Değil mi? Evet, ben de merak ettim.
3: Var mı başka bir yalan?
4: Düşünüyorum, ben ne söyledim yalan?
3: Haydi bakalım. O kadar çok söyledim
4: çok
3: ki bence.
4: Çok var.
3: Ya ama genelde klişeler ya.
4: Ya net. Mecbur bırakın.
3: Neden böyle durumlarda herkes kendini savunur bilmiyorum ya. Ya biz de öyleyiz, merak etme, sadece size söylemiyorum.
4: Tabii,
3: yani
4: tabii.
3: Bir konuda yani zor durumda kalırsak direkt savunmaya geçiyoruz. Ben işte bu yüzden yapıyorum, ben işte bu sebeple yapıyorum. Bak az önce söyledin, karşımdakini üzmemek için.
4: Evet evet, amaç karşımdakini üzmemek için.
3: Evet.
4: Ya mesela kız kıza oturuyoruz, tamam mı, dışarıdayız,
3: tamam.
4: Ya da
3: tamam.
4: Eğlencedeyiz. Yanımıza birinin arkadaşı geliyor.
3: Tamam.
4: Erkek arkadaşı.
3: Hadi
4: ama
3: bakalım.
4: Şey yani.
3: Yakışıklı.
4: Kanka yakışıklı. Heh. Masaya geldi. Hadi bakalım. Şimdi çocuğa git diyemezsin. Sen gidemezsin. Ortada tehlike
3: şimdi
4: de yok.
3: Git diyemezsin. Sen niye gidemiyorsun? Önemli olan o.
4: Eğlencedeyiz. Takılmadayız. Çocuk gitsin. Sonra erkek arkadaşımızdan bir mesaj. Kim
3: hadi.
4: Kimsiniz? İçine doğmuş
3: evet
4: gibi.
3: Ya.
4: İşte Ayşe, Fatma, ben.
3: Hep de içine doğar biliyorsun.
4: Tabii.
3: Değil mi?
4: Tabii. O gelir sonra, kim kimsiniz?
3: Tabii canım, biz mesela arkadaşlarla böyle farklı konulara giriyoruz. Bir bakıyorum telefonum çalıyor.
4: Ya.
3: Çok enteresan. Gerçekten çok ilginçtir abi. Hep de olur yani.
4: Ya. İyi de hani söylersin, Ayşe, Fatma, ben şuradayız. İnanmaz, görüntülü gelir.
3: Peki şey oluyor mu böyle, hani Ayşe, Fatma, acaba onu da söylesem mi?
4: Tabii böyle diyorum, sonra diyorum ki yani büyük bir facia çıkacak, hiç gerek yok.
3: O yüzden yalana devam.
4: Duyacağım şeyleri biliyorum, hiç gerek
3: peki,
4: yok.
3: Ya o duyduysa, ya seni sınıyorsa, test ediyorsa, acaba söyleyecek mi? Ya işte. bence bu konularda hep dürüst olmak lazım.
4: Ya orada da gittim aslında.
3: Çünkü eğer dürüst olursan, bununla alakalı bir tartışma çıkarsa, kazanan sen olursun.
4: Hmm.
3: Çünkü dürüstsün, doğruyu söyledin. Her zaman böyle olmuştur. Dürüstlük kazandırır, bunu unutma.
4: Evet.
3: Pekala demiş ki, kim demiş? Eser Usta. Evet, demiş ki, günaydın sabahların efendisi ve günaydın sabahların şekeri.
4: Teşekkür ediyorum, günaydın efendim.
3: Keşke biz de öyle diyebilsek ama. Kadın yalanları o kadar çeşitli ve çok ki, hangisini yazayım bilemedim. Mesela işte regli dönemindeyim. İki hafta önce de öyleydin. Demek ki uzun sürüyor abi, ne yapalım yani.
4: Yine gelmiştir. Ara kanama oluyor bizde.
3: Detaya girmeseydik.
4: Hem cinsimi savunmak için ders.
3: Çok iyi. Bakalım başka. Demiş ki spor salonu üyeliği aldı mı diye sordu ki spor salonu kullanmak çok isterdim ama Mausa'da yaşıyorum bu yüzden kullanamadım. Ayrıca Karpaz'da çalışıyorum. Oo. Benim adıma

0: kestiriyorum. Sonra aynaya bakıyorum, gerçekten yakışıyor muydu? Yakışmıyor. Yani maymuna dönüyorum demiş. Eşimden başka kimse yakıştırmıyor bana bu saç modelini.
1: Ama
0: İnansam
1: olay...
0: bir dert, inanmasam bir dert diye.
1: İşte olay
0: bunu
1: orada.
0: Bunu neden yaparsınız?
1: Başkası beğenmesin.
0: Beğenmesin diye.
1: Aşkım ya, bu tişört çok yakışmış sana ama şey
0: mesela
1: pembe.
0: Mesela şey de öyle, spor salonu üyeliği alıyor mesela. Hı-hı. O kaslar belirgenleşmeye falan başlıyor. Böyle irileşiyorsun falan. Hayırdır ne oluyor? Hayırdır niye böylesin? Çok sık yaşar insanlar bunu.
1: Çok bak. Çok.
0: Ciddiyim. Neyse, başka yorum var mı?
1: Hemen
0: bir geçelim mi?
1: Edelim.
0: Bak bakalım. Yoksa güzel bir şarkı dinleyeceğiz çünkü. Bakıyorsun değil mi? Bekliyoruz çünkü.
1: Bir yorum daha var.
0: Yani ben dahil herkes bekliyor çünkü.
1: Onu da hemen sunayım. Bilge yazmış enerjinin hikayesinden.
0: Tamam.
1: Bir yere davet edilip katılmak istemiyorsak ben bir eşime sorayım, izin verirse.
0: Vaa, bak bu yalan mıymış ya, ben çok duydum bunu.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Vallahi
1: sen buna inandın mı? Yani inanıyor
0: nasıl
1: musun?
0: Nasıl inanmayayım yani, eşime sorayım diyor.
1: Tamam, o şey hayır demek aslında.
0: Bak bir yaşıma
1: sonra
0: daha girdin.
1: Sonra eşine atacak ya, eşim bugün işte
0: vay,
1: bir planı
0: vay,
1: varmış
0: vay,
1: benle
0: vay.
1: Falan. Hop kıvırma.
0: Süper.
1: Çok iyi bu. Bunu çok kullanırız.
0: Çok iyisiniz ya.
1: Ben de
0: hep
1: derim yani. Hani, ya bir sorayım ya.
0: Prof,
1: bir...
0: prof. Prof, mük.
1: Mük, mük.
0: Pekala millet. Olimpia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek. Deşifre bölümü de devam edecek. Sanırsam artık son bölüme mi geliyoruz deşifrede? Hediyeyi mi vereceğiz? Biraz daha oyalanalım mı? Mesajları
1: dur
0: bekleyelim.
1: Dur ya, daha yeni başladık.
0: Yeni
1: sen
0: başladım.
1: Beni istemiyorsun herhalde sen bu zaman. Veririz hediye.
0: Hayır. Hayır, aşk olsun. Tamam. Az sonra tekrar burada olacağız bile. Sakın bizden ayrılmayın. Deşifre devam edecek. Güzel bir soru sorduk. Güzel de bir hediyemiz var. Concord Tower Otel'den, Fornesetti Restoran'dan güzel bir yemek kazanmak istiyorsanız sorumuza yorumlarınızı bırakmak zorundasınız. Başka seçenek yok. Yok. Evet. Hadi o zaman güzel bir şarkı. Daha sonra tekrar buradayız. Ne yapıyorsun Allah'ın sözü? Keşke görüntülü yayın yapsaydık.
1: Seni takdir ederim.
0: Peki yani. Hadi millet, az sonra buradayız. Enerji burası. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: güzel.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Olimpiyat Seaside'ın

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar Şahane'da. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız gibi işte konuşuyoruz. Ece, ne yapıyorsun?
3: Günaydın, günaydın, geldim.
0: Hep sana bakıyorum. Sen bende değilsin hiçbir
3: kulağım
0: zaman.
3: Kulağım çok net sende.
0: Tamam, ne yapıyordun peki? Yine kimleri stalkluyordun? Ha? Ya inanmıyorum sana ya. Günün sorusu sosyal medyada paylaşıldı. Enerjinin sayfasında arkadaşlar, en enteresan, en ilginç, en inandırıcı kadın yalanı diye sorduk. Yani maalesef feci şekilde yalancı çıktınız.
3: Göreceğiz, sizi de göreceğiz.
0: Biz de evet, bizim soruyu da soracağız değil mi?
3: Tabii ki.
0: Tamam. Bir yorum var sevgili Ahmet'ten, demiş ki ben deniz suyunda öğrendim yüzmeyi demiş. Gel git zaman bir otelin havuzuna girmek için oraya gitti. Kız arkadaşım bana önce sen atla dedi. Ben de ona olmaz sen atla dedim. Sonra bu beni ikna etti. Nasıl oldu anlamadım ama suya bir atladım. Çıkamadım sudan demiş. Umarım kötü bir şey olmamıştır. O gün bugündür hangi kadın olursa olsun bir şey yapacağımız zaman önceliği ona veriyorum demiş. Kibarlıktan ama, biliyorsun değil mi?
3: Tabii tabii.
0: Kesinlikle. Bir yorum daha var, ona bakalım. Bir saniye hemen. Şöyle profillere tıklayalım, kim olduğunu. Yok, isim yok. Günaydınlar, iyi yayınlar. Sevgilisini kuzeni gibi tanıştırmak. Nasıl?
3: Çok iyi.
0: Kuzenim diye.
3: Kuzenim.
0: Ben bunu yaşamıştım, biliyor musun, daha önce?
3: Ay.
0: Vallahi billahi. Şimdi eşimin iki tane erkek arkadaşı vardı ama tam erkek değil. Neyse. Eşimin de bir arkadaşı vardı. Böyle flörtleştiği falan filan ama ben ne yaptım ne ettim, ikna ettim yani. Tamam ya, biz flörtleşmeye başladık falan filan. Ama biriyle beraber, tamam mı? Ama ben de çok aşık oldum, çok seviyorum. Ne yapıp ne edip elinden almam lazım benim. Neyse, bir gün işte yazışıyoruz telefonda. O telefonların ilk çıktığı dönemlerde, ha. Sen düşün. İkna ettim. Kahvaltıya gideceğim onlara. Tamam mı? Neyse, sabah heyecanla kalktım, hazırlandım, gittim kahvaltıya. İşte o iki tane tam erkek olmayan iki tane arkadaş çok iyi insanlardı. Kimsenin cinsiyetiyle hiç alakam olmaz. İnsanı insan olarak görürüm. Neyse, işte sohbetler, kakara, kikiler, bir de muhabbetleri efsane oluyor. Bak, ya tabii. İnanılmaz. Neyse, kapı çalmaz mı ya?
3: Haydi.
0: Aşağıdan çaldı tabii. Bir de balkondan baktı. Bir baktı ki işte flörtleştiği kişi gelmiş. Eyvahlar olsun. Ne yapacağım, ne edeceğim falan. Ne yaptım tahmin et.
3: Kuzeneyim dedi.
0: Hayır. Bir tane üçlü kanepe vardı. İşte iki tane arkadaş oturdu. Ben de ortaya oturdum. Girdi içeri, şöyle bir ters baktı. Böyle yaptı. Merhaba. Yemin ederim sana. Çünkü sorduğumda bırakmak istemedim kimseye.
3: Ay, mükemmel.
0: Bundan sonra merhaba.
3: Merhaba.
0: Vallahi çok çok enteresan zamanlardı. Güzel anlardı. Vallahi. Sonrasında konuştuk ama çok iyi yapıyorsun dedi bana. Tabii eşim söyledi. Yalanı söylemeyene yalancı denir. Kadınlar çok iyi söylediği için onlara yalancı diyemeyiz demiş.
3: İşte evet, en başta dediğim.
0: Müthiş.
3: İnandığınız müthiş. İçin farkında değilsiniz yani.
0: Bak, bir yorum daha vardı ki eskiden kadınların erkeklerden üstün olduğuna inanacak duruma gelmiştim neredeyse. Ama şimdi ne kadar yanılmışım diye düşünüyorum. Kadınların çoğu melek yüzlü şeytanlar gibi gelmeye başladı. Güzel güzel. Bunu okumuş muyduk biz ya?
3: Bunu okuduk sanki. Evet.
0: Tamam.
3: Hani gördüm, başka biri daha dediyse
0: var ya?
3: Kadınlar melek yüzü şeytan.
0: Yok, yukarıya çıktım olsun. Okumadım diye falan diye okumuş olabilirim. Tamam, bakalım başka. Bak bu güzel. Aslında yalanları cümlelere göre değil, ses tonu ve nerede kullanıldığını iyice ölçüp tartarak anlamak mümkündür demiş. Bak çok enteresan.
3: Çok çok iyi.
0: Zira kurulan her cümle içinde yalan barındıracak bir potansiyele sahiptir demiş. Yani her cümle yalan barındıracak bir potansiyele sahip. Fakat bir insanın ne kadar usta yalancı olursa olsun beyni davranış şekilleriyle kendini ele verir demiş. Psikolog herhalde.
3: Büyük ihtimal bu kadar analiz ediyorsan.
0: Çok iyi. Bir yorum daha var. Biyolojik olarak kadınlardaki östrojen geni zaten kadınların karşı tarafın yalan söylediğini titreşimlerden hissederdir. Oha!
3: Yani.
0: Bu yüzden kadınlara yalan söylendiği zaman hissederler. Kadınlar çok yalan söyler. Bunun sebebi de Cem Yılmaz'ın bir şovunda söylediği gibi. Ne demiş? Yanlış yazmış ama. Küçüklükten beri söyledikleri için yakaladım. Evet, o skeçi hatırladım ben. Toplum baskısı yüzünden evet. Söylüyorlarmış kadınlar yalanları falan filan. Yedik biz de. Yedik.
3: İlayda'dan bir yorum var. Kuaföre gidiyorum. Bir saate gelirim. Üç saat gelmedi.
0: Bir daha söyle.
3: Kuaföre gidiyorum diye çıkıyoruz. Bir saate gelirim diyoruz. Üç saatte de gelmiyoruz.
0: O da enteresan bir şey.
3: Öyle.
0: Yani kuaför... Yani kadınlar için inanılmaz bir elzem ya.
3: Evet,
0: bir de çok pahalı ya. Vallahi billahi ya. Yazık. Yazık. Biz sizi olduğunuz gibi beğeniyoruz zaten. Bunu bir anlasanız.
3: Saçımızda derdiniz yok sizin.
0: Ama güzel söyledim. Pekala millet. Sorular güzel. Cevaplar da güzel.
3: Artık.
0: Çok beğendik bir tanesini. Artık hediyeyi verme zamanı geldi. Hediyemiz ne? Onu bir söylesen.
3: Concord Tower Otel'de Fornasette Restoran'dan çok güzel bir yemek sizlerin olacak.
0: Oldu bile.
3: Oldu.
0: Ben seçtim. Sevgili Ahmet'i seçtim ya. Vallahi
3: evet.
0: Billahi bu çocuk neler çekmiş ya.
3: Gerçekten kestirme saçını. Düşme Ahmet.
0: Düşme Ahmet. Bugünün hediyesi Ahmet'e gidiyor arkadaşlar. Concord Tower Hotel Fornasette Restoran'dan muhteşem bir yemek kazandın Ahmet. Afiyetle ye, yerken bizi hatırla. Bir de fotoğraf paylaş. Bir de herkese etiketle. Concord Tower dahil bizi de etiketle. Biz de görelim neler yediğini.
3: Evet, merak ediyoruz.
0: Herkes görsün bir de. Pekala, deşifreyi sonlandırıyoruz. Ece teşekkür ederim vallahi.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Bu program sen olmasan olmazdı. Evet.
3: Aha yalan seni.
0: Pekala, günün sorusu yarın yine devam edecek. Yine yarın sürpriz bir hediyemiz var. Güzel de bir hediye. Takipte kalın ya. Yapmanız gereken tek şey bizleri takip etmek. Sabahtan Efendisi'ni takip etmek. DJ Ece'yi takip etmek. Radyo Enerji'yi takip etmek. Takip ettiğinizde ve günün sorusuna yorumladığınızda sürpriz hediyeler sizin olacak. Yarın yine Deşifre'de görüşeceğiz. Ben programa devam ediyorum.
3: Sen devam et, ben gidiyorum. Aynen. Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere. Ayrılmayın millet. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.
2: Avize dünyası sabah.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın. Şahane Ada 3. saatin startını verdik. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Canlı yayında Radyo Enerji'de şimdi sabahların efendisi var. Ben oluyorum o. Ya içiniz rahat olsun, çok tecrübeli bir radyo sunucusuyum ben. Yani mağdur olma imkanınız yok beni dinlerken. O yüzden tadını çıkartın, keyfini sürün. Hayatımın diğer tüm segmentlerinde adamı mağdur ederim. O net. Ama bu farklı. Bu arada Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var. Günlerdir söylüyorum. Herkesin faydalanmasını istediğim için tekrar ediyorum arkadaşlar. Şu anda Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Ürünler stoklarla sınırlı olduğu için acele etmenizi öneriyoruz millet. Şimdi Avize Dünyası mağazasına gidiyorsunuz. Öncelikle nerede olduğunu bir söyleyelim. 3 noktada Avize Dünyası mağazalarına gidebilirsiniz. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın tam karşısında Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Mağazaya gidiyorsunuz, sevdiğiniz, beğendiğiniz 2 tane ürünü seçiyorsunuz. Daha sonra kasaya gittiğinizde sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Muhteşem bir kampanya, kaçırmanızı istemiyorum. Dediğim gibi stoklarla sınırlı olduğu için biraz acele etmeniz lazım. Kampanyanın bitmeden önceki bu avize 2 al 1 öde kampanyası var ya, işte ondan bahsediyorum ben. Gidin arkadaşım ya. Ya bugüne kadar böyle bir kampanya duydunuz mu? Avize Dünyası mağazalarında şu anda devam ediyor 2 al 1 öde kampanyası. Bence gidin bu kampanyayı kaçırmayın. Bir tanesini ne bileyim salona takarsınız, bir tanesini yatak odasına takarsınız ya da olmadı bir tanesini sevdiğiniz birine hediye edersiniz. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Fırsatı kaçırmayın, bizden söylemesi.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri, en kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Bank.com. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nihanis Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nihanis Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir, sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.
5: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
6: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

şahane şarkılardan bir tanesi. Kim diye merak ediyorsanız, ki eminim var merak edenler, söyleyelim hemen. Su El Roman Oyun Bozan. Defalarca arka arkaya dinledim. Gerçekten son zamanlarda dinlediğim en iyi çalışmalardan bir tanesi. Neyse, ayrılmayın, az sonra. Ufacık bir teaser'dan sonra Sabahların Efendisi burada olacak.

0: Efendisi. Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydınlar herkese. Güzel bir anonsla karşınızdayım ama öncesinde İzmir'de şu anda askeri görevini yapan İbrahim'in doğum günü. O yüzden öncelikle onun bir doğum gününü kutlayalım. İzmir'de adam askerde. Yani ben de böyle neşeli bir şeyler yapmak istedim. İbrahim orada mısın? Hazır mısın? Süper. Hadi bakalım. İyi ki doğdun İbrahim. İyi ki doğdun İbrahim. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun İbrahim. Nice yaşlara, nice güzel yaşlara. Herkese merhabalar, günaydınlar diliyorum milletim. Haftaya aslında hızlı giriş yaptık ha. Yani ardı ardına efsane programlarla karşınızda oldum. Yani bugün de mesela iyi bir programla giriş yaptığıma inanıyorum. Ve hatta bugün sunduğum programdan da hat safhada memnun kaldım. Şimdi tabii geriye 1,5 anons kaldı. Yani işleri ne kadar batırabilirim ki? Anlatabiliyor muyum? Yani bundan sonrasını bozacak kadar ne bileyim, bayağı mikrofonun yanlışlıkla ağzıma girip boğazımız tıkaması falan lazım. Aa diye kalmam lazım herhalde. Ya millet, ben risk almıyorum. Yani çoğu meslektaşım gibi yayına girdiğimde o gün aklımdakini anlatmak niyetiyle girmiyorum yayına. Böyle güne özel notlar alıp bütün gün büyük bir özenle tuttuktan sonra, yani bakın, sizin en iyisini hak ettiğinize gerçekten yürekten inanıyorum ve elimden gelenin de en iyisini yapıyorum. Yalan yok. Şimdi burada sorun bu değil. Zaten bu saatlerde en çok dinlenen program bu. Yani siz de hakkını veriyorsunuz programın, yalan yok. Sorun radyo enerji yönetimi. Neden? Her istediğimde maaşıma zam yapmıyor. Ha, para her şey değil. Bizim sevgimiz sana yetmiyor mu diyecek olan dinleyicim varsa da kendisine şunu söylemek istiyorum. Sadece karımın aylık kozmetik masrafı 40 bin lira. Ne oldu? Ne oldu? Komedi programı bir anda dramaya döndü. Mutlu musunuz bu soruyu sorduğunuz için şimdi bana? Ha, bir başka dinleyicim de şunu söyleyebilir. O zaman bekar kalsaydın sabahların efendisi. Bak orada dur. Yine cevap vermek istiyorum. Tamamına kimsenin sormayıp benim sorulduğunu varsaydığım sorulardan ikincisine şöyle cevap veriyorum ben. Karım kadar güzel bir kadınla karşılaşıp evlenmemek dünya kaynaklarını israf etmekten başka bir şey anlamını taşımıyor benim için. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Yani evlilik zor bir karar. Yani bu aşk meşk filan. Buna razı olduğunuz zaman şundan emin olmanız gerek. Ve şu soruyu sormanız lazım kendinize. Ben bu insan için yeri geldiğinde maddi manevi bir enkaz haline gelmeyi göze alıyor muyum, almıyor muyum? Bunu soracaksınız arkadaşlar. Çok önemli bir soru bu. Ben sordum mesela. Sordum ve evet cevabını aldım. 21 yıldır evliyim arkadaşlar. Ve size çok garip gelecek ki son zamanlarda, çünkü çok zor böyle ilişkiler bulmak. Ben karıma deliler gibi aşığım. Evet, öyle bir yemek yapıyor ki, yani evlilikte yemek çok önemli bir şey arkadaşlar, bunu aklınıza yazın. Yani evleneceğiniz kadının güzel yemek yapması lazım. Altın kuraldır bu, asla da bozulmaz. Tabii başka şeyler de iyi yapması lazım. Yani iffetli bir radyo sunucusu olduğum için tam olarak ben... Pekala! Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam ediyor. Avize Dünyası'nda kampanya var. Defalarca söyledim. İki al bir öde kampanyası devam ediyor. Kaçırmamanızı tavsiye edelim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskelet Çin Pazarı'nın karşısında tüm Avize Dünyası mağazalarında iki al bir öde kampanyası tam gaz devam ediyor.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

yarısı başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın. Günaydın hanımlar beyler. Günaydın. Şana'da. Programımızın 3. saatindeyiz ama 3. saatinde de son anonstayız. Bizden söylemesi avize dünyası sabahların efendisini gururla sundu diyeceğiz birazdan. Öyle kolay kolay bırakmam sizi. Kaçamazsınız, tüm saçmalıklarımı dinlemek zorundasınız. Bu arada şu anda beni, bir radyo dehasını, bir efsaneyi dinliyor olmak sizin için müthiş bir heyecan olabilir. Ancak bu benim için aynı derecede heyecan yaratmıyor bende. Yani 21 yıl oldu. Biraz rutine bindi, anlıyor musunuz arkadaşlar? Ya aslında hayatta çok büyük heyecanlar yaşadım. Vallahi. Ya ne bileyim, mafya peşimden kovaladı, basıldım, ettim. Bir gece hapis yattım, biliyor musunuz? Evet. Yani bu anlattıklarım 92 yazının Temmuz ayının 12'sinde oldu bu arada. Hepsi evet arkadaşlar, heyecanlıydı benim hayatım ya. Vallahi billahi. Ya seviyorum heyecanı. Zaten hayatta en büyük heyecanı ne veriyor? Aşk veriyor. Biliyorsunuz. Yani profesyonel ve romantik aşk uzmanı diyebilirsiniz bana. Şimdi bazen Yunan aşk tanrısı Eros'un beden kuşanmış hali olduğumu düşünüyorum. Ama resimlerine bakarsanız biraz... Yani bilmiyorum, benzemek ister misiniz bilmiyorum ama... Yani Eros'un kendinin resimlerini gördünüz mü arkadaşlar daha önce? Bu arada acaba kendisi aşk yaşamış mıdır ya Eros'un kendisi ha? Yani tabii olmadıysa eyvallah, yani terzi kendi söküğünü dikemez diye bir laf var değil mi? Yani hem kıvırcık saçlı 6 yaşında güne tombalak bir erkek çocuğu. Öyle böyle çiziyorlar, anlatabiliyor muyum millet? Yani açın bakın Eros'a, dediğim gibi aynı. 6 yaşında tombalak erkek. Avize dünyası sabahların efendisini gururla sundu diyoruz artık. Ama ayrılmadan avize dünyasındaki muhteşem kampanyadan da bahsetmem lazım. Kaçırmamanız lazım arkadaşlar. Stoklarla sınırlı bir kampanya. Tüm avize dünyası mağazalarında geçerli. Nerede avize dünyası mağazaları? Hemen söyleyelim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın tam karşısında. Muhteşem bir kampanya. 2 al 1 öde. Şu anda devam ediyor arkadaşlar. Fırsatınız varsa bugün uğrayın avize dünyasına. Beğendiğiniz 2 tane avizeyi seçin. Kasaya gittiğinizde 1 tanesini ödeyeceksiniz. Vallahi billahi. Bu fırsat kaçmaz. Tüm avize dünyasında stoklarla sınırlı olan bu kampanyayı kaçırmamak için bugün kendinize zaman ayırın ve avize dünyası mağazalarına gidin. Hadi bakalım, programı kapatıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın sabah aynı saatte yine sabahların efendisi burada olacak. Kaçırmayın millet, ki zaten burayı kaçırmazsınız. Evet. Hadi bakalım.
1: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla adından söz ettiren genç isimlerden biri Güneş burada. Pop'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sılıyor.

0: hiçbir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı gruplarından biri Grip'in burada paylaştıkları ilk günden itibaren dikkat çeken şarkıları. Bir de Bana Sor, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri...

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoyu Enerji Play uygulamasından dinleyebilirsiniz. App Store ve Play Store'dan uygulamayı indirin ve tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da dinleme şansına sahip olun böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Zinet Salih burada. Şarkısı Bir Garip Olur İçimle. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı ismi Gökhan Keser burada. Sıkça listelerimize yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Yalanlaşı.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Devam ediyoruz şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Mela Bedel burada. Son yıllarda çok özel şarkıları paylaştı bizimle. Onlar arasında ön plana çıkan ve dikkat çeken bir çalışma Yolda Bıraktım'la şimdi.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise iki başarılı isim Gökçe ve Pamela burada. Yıllar boyu bireysel kariyerlerinde çok özel şarkıları paylaştılar bizimle ve geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek çok sevilen bir düete imzalarını attılar. Söz konusu o çalışma. Adresler karıştı. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Kalbim.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Bir ortak geçmişimiz.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Çok güzel.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Kronos Otomotive ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

Enerji. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

duruyoruz şimdi ise tarzıyla dikkat çeken iki başarılı isim Bengü ve Ümit Sayın burada bir araya gelerek Ümit Sayın'ın çok sevilen bir çalışmasını yeni bir düzenlemeyle bizlerle paylaştılar. Ya sen gidip de şimdi Kıbrıs'ın

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş

0: İKAZ Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
1: İKAZ Süpermarket.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz ve Türkçe Pop'un en iyileriyle 3 saat boyunca bu frekansta birlikteyiz. Gülşen'le açılışı yaptık. En son yayınladığı İtaat Yok şarkısıyla. Ve şimdi Betül Demir'le Türkçe Pop'ta en güzel şarkılarından devam edeceğiz. Sonrasında haftanın şarkısı sizleri karşılıyor derken güzel bir Perşembe günü sizlerle bu frekanstayız. Önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşacağım çok güzel konular var. Hepsi bugün Enerji Keyfi'nde.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

hiçbir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi devam ediyor. Hafta sonu yaklaştı, neredeyse geldi diyebiliriz. Ve bu hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor adamızda. Gişe Kıbrıs'ın web sitesinden nerede ne var, hangi konser, nerelerde gerçekleşecek biletler, detaylar Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Bu hafta sonu da Yıldızlar Geçidi var neredeyse hemen hemen her yerde. Dediğim gibi böyle Türkçe rap konserlerinden klaplardaki partiler, beach partiler, otel konserleri, festivaller, tiyatrolar, hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Hiçekür biz katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Çok enteresan bir habere rastladım. Amerika'da yaklaşık 19 milyon kişinin sağlık kayıtlarının incelendiği yeni bir araştırma yapılmış. Kuru temizlemecilere yakın yaşamakla Parkinson hastalığı riski arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre kuru temizleme işletmelerine yaklaşık 150 metre mesafede yaşayanlarda Parkinson riski daha yüksek. Çalışmada temizlik sektöründe kullanılan trikloretilen yani TCE adlı kimyasalın çevresel etkileri mercek altına alınıyor. Araştırmacılar kuru temizlemeciye çok yakın yaşayanlarda genel Parkinson riskinin %14 arttığı belirleniyor. Ancak uzmanlar bu bulguların kuru temizlemecilerin doğrudan Parkinson'a neden olduğunu kanıtlamadığının da altını çiziyor tabii ki de. Bilim insanlarına göre sonuçlar çevresel kimyasallara maruz kalmanın sağlık üzerindeki olası etkilerinin daha yakından araştırılması gerektiği söyleniyor. Çok enteresan. Eğer çevrenizde bir kuru temizlemeci varsa, evinize yakınsa sizler de aman dikkatliyim. Yani evi değiştirmek bu devirde zor ama en azından dikkat edebilirsiniz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Burası Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerjidesiniz. Gişe Kıbrıs katkılarıyla devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımıza takiplerinizi bekliyoruz. Neden? Çünkü çok güzel hediyelerimiz, çekilişlerimiz oluyor. Her gün sizlerle buluşturuyoruz. Özellikle ilk 5 listemizin 1 numarasındaki sanatçıyı ve şarkıyı doğru tahmin edenler çekilişe katılma hakkı kazanıyor ve sonrasında Cyprus Express'ten 1000 liralık hediye çeki kazanıyorsunuz ve bu her hafta sizlerle buluşuyor. Tabii sadece bununla sınırlı değil. Bir de Sabahların Efendisi programından her sabah sizlere sorular soruyoruz. En güzel cevaba da çok farklı hediyelerimiz var. Kaçırmayın derim. Sosyal medya hesaplarımızdan takipleşelim. Instagram'da enerji931nrgplay.com hesaplarımızdan takiplerinizi bekliyoruz.

0: ile enerji keyfi.
1: Işık Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfinde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Böyle bir cuma havası var ama perşembe günündeyiz, ama hafta sonu tabii ki geldi şattı. Hafta sonunda gerçekten çok güzel etkinlikler var. Sık sık bahsediyorum zaten. Işık Kıbrıs'ın web sitesinden bulabilirsiniz. Ve enerji keyfi, keyifli konularla, keyifli şarkılarla bu perşembe gününe devam ediyor.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya.

0: yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva Kiki yanında hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken ya gerçekten dün siz de görmüşsünüzdür haberlerde, sosyal medyada Nepal'deki felaketi, sel felaketini eminim hepiniz görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur bir yerden. Duymayanlarınızda çok büyük bir sel felaketi yaşandı Nepal'de. 1000'e kadar yakın kişi kayıp, ölüler var. Yani çok feci, sosyal medyada videoları dönüyor. Yani tsunami gibi bir sel felaketi yaşandı. Evler, insanlar hepsini aldı götürdü. Yani çok acı. Umarım yani doğa olayları maalesef biraz acımasız olabiliyor ama yine ve yine insanın yapmış olduğu acımasızlıktan kaynaklı doğan sonuçlar bunlar. İşte yeteri kadar özenilmeden yapılan yapılar, işte barajlar ya da seçilen bölge, hani inşaat yapılan bölgeler. Hani bunların tabii ki de yine sorumlusu biziz maalesef. Doğada intikamını maalesef böyle acı bir şekilde alıyor. Yine de tabii ki biz üzüntülüyüz. Gerçekten gördüğümüz görüntüler çok acı. Umarım bir daha yaşanmaz. Hani kayıplar da sağ salim bir şekilde bulunur diyelim. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi'nde burada tüm dünyadan, sevdiğiniz konulardan, sevdiğiniz şeylerden bahsediyoruz. Haberdar oluyoruz dünyadan ve sevdiğiniz şarkılarla güne devam ediyoruz.

gece ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

0: enerji,
1: iç beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Gişe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi devam ederken astroloji dünyasında dikkat çeken bir tarih gündemde. Astrolog Dinçer Güner 27 Ağustos'un yılın en değerli zamanlarından biri olabileceğini belirterek özellikle düşüncelere, söylenen sözlere ve geleceğe yönelik hedeflere dikkat çekti. Bu tarihte Merkür'ün Güneş'in tam kalbinde yer alacağı, astrolojide ise bu durumun cazimi olarak adlandırıldığı ifade ediliyor. İletişim, düşünce ve kararları temsil eden Merkür'ün Güneş'le buluşmasının astrolojik yorumlara göre zihinsel netlik sağlayabileceği ve önemli kararlar için uygun bir dönem yaratabileceği belirtiliyor. O yüzden bugün birden yarın yani akşam gece yarısı 3'e kadar söyleyeceğiniz, düşündüğünüz tüm cümlelere, tüm düşüncelere, kelimelere dikkat edin. Çünkü gerçekleşme olasılığı %100 arkadaşlar. O yüzden güzel dileklerde bulunun, güzel sözler söyleyin, güzel şeyler dileyin ve güzel şarkılar dinleyin. O da radyonuz Enerji'de.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: çok güzel.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek tam 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Ve Fenerbahçe karşılaşmaya etkili başladı 24. dakikada. Vedat Burici'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe sadece 4 dakika sonra Archie Brown'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ve ikinci yarıda Lyon Fofana'yla skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi ekibin ilerleyen dakikalarda attığı bir gol ise VAR incelenmesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Yani kalan dakikalarda üstünlüğü koruyan Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılarak 2008-2009 sezonundan bu yana süren Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Böylece tarihindeki 5. kez elemelerden gelerek Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesinde. Tebrik ediyoruz. Bence Fenerbahçe'nin de artık yüzünün gülmesi gereken zamanlardayız. Belki de bu sene o senedir. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji keyfinde keyifli konularla bu perşembe gününe devam ediyoruz.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saat anı itibariyle karşıladık. Sevdiğiniz şarkılarla perşembe gününe devam ederken bir yandan keyifli konuları ilerleyen dakikalarda sizlere aktarıyor olacağım ve devam ediyoruz.

0: Enerjiyi Minimix Corinium sundu. Enerjiyi Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2.

0: bilirsiniz. Oh. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerlidir. Pizza pizza. Mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza pizza pizza.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: İş ve Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi böyle bir şey, bir algı var hepimizde. Kıskanmıyorsa beni sevmiyordur diyoruz. Toplumda oldukça da yaygın. Ancak uzmanlara göre kıskançlık ve sevgi aynı şey değil diyorlar. Psikologlardan Gökhan Çınar'a göre kıskançlığın temelinde çoğu zaman kaybetme korkusu, yetersizlik hissi ve özgüven eksikliği bulunuyor. Bu da nedenle bir partnerin kıskanmaması sevgisiz olduğu anlamına gelmeyebilir. Aksine kişinin kendine ve ilişkisine duyduğu güvenin bir göstergesi de olabilir. Ama şöyle bir durum da var. Kıskanmamakla umursamazlığı da birbirinden ayırmak gerektiğini vurguluyor. Partnerinizin duygularına ve ilişkiye tamamen ilgisiz olmaksa duygusal kopukluğa işaret eder. Yani sağlıklı bir ilişkide sevginin ölçüsü kıskançlık değil, güven, ilgi ve karşılıklı bağlılık kesinlikle. Kıskançlık hani klişe olacak ama gerçekten dozunda çok keyifli. O yüzden böyle yani partneriniz tabii ki umursamalı sizi. Tabii ki bir durum olduğunda, biri sizi beğendiğinde, karşı cinsten biri böyle daha yakın davrandığında bir tık böyle kendini hissettirmeli, varlığını hissettirmeli, böyle bir sahip çıkmalı. Yani ilişki demek gerçekten böyle bağ demek, güven demek. Yani bağlılık değil, bağ demek. Çok güçlü bir bağ göstergesidir aslında bu. Hani bazısı işte ben ne demek sahiplenilmek diyor olabilir ama o sahiplenmek, sahiplenilmek öyle bir şey değil. Hani varlığını hissettirmektir aslında. Yanında olduğunu, arkasında olduğunu hissettirmektir. Yani gereksiz kıskançlığa gerek yok. O tamamen toksik bir durumdur ama kıskançlık dediğimiz şey böyle şeydir yani. Hani bak ben buradayım. Hani başkaları seni beğeniyor ama ben de buradayım demektir. O yüzden herkes umarım bir gün kendisine göre en güzel, en iyi partneri bulur diye umuyoruz.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Ve hafta sonu neredeyse geldi çattı ve birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor bu hafta sonu da. Böyle sevdiğiniz sanatçıların konserleri, etkinlikleri adamızda gerçekleşiyor. Hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

0: Nokta.com. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.

0: Gece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde bugünlük sonuna geldik. Sizleri Türkçe Pop'un en iyi düetleriyle ardı ardına şimdi 3 düet sizleri karşılayacak. Baş başa bırakıyorum. Yarın yine 13-16 arası burada birlikte buluşacağız ve hafta sonunu hazırlanacağız sevdiğiniz şarkılarla ve keyifli konularla. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence

Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
0: Hit müzik burada.
2: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın. Her anda, hep yanında,
1: Aveon sigorta. North Prime sigortadan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Nokta.com.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bayık, always be with you.

Çatal kaşık bıçak takımları, porselen yemek ve kahvaltı takımları, kahve fincanları ve kupalarda etiket fiyatlarına ek. Kasada ekstra net %30 indirim. Mausa mağazamız yeni yerinde.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Alev.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: şeylerin tek adresi. Her detayında kusursuz lezzet. Caffeine Teras. Girne Üstyol Neopark AVM'de. Caffeine Teras. Çok güzel.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
3: Bank. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
4: Hit müzik burada.

saklı. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

hiçbir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvenli

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Plus.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Nokta.com.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji, sadece hit müzik.

Bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizde

0: yapmak için Miyaris Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Ön bizim için böğürtlen hala.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

Beş. Enerji ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş

0: Süpermarket kazandıran alışverişin adresi. İKAZ Süpermarket.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

tüm ya. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden

0: Enerji. Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: bir yere ayrılma.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada.
2: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var, kopuyor içinde deli fırtınalar. Bu

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.